yaşam yaktan hoş bulsan. Girgişi konak gelse, onu tilçiler görse. Atanlı yurtu yılay, kabar yürürler bir ay. Süt yemek ak kusana, seni karaga boyay.

gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağına hasretim, arada aşkına